girdi kavuşam şkay dalnam atay kamoyam darşay yene bir usnakça belki yakart tavbaşlapça geydi şudi işte.